0: Gidiyorsun yaptı öğrencileri.
1: No license issued, no one signed paper, nothing opened.
0: Thank you.